Armağanım yok, sengi kül bahşettim güzel. Kel gülüm, gümanım yok, Vısalindim yeter güzel.